0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Philipp Telemann, Concert Fa Major, blokfleytayı, larayınları yev klavesini hamar. Katarum en Peter Holzlager, blokfleyta, parli of instrument ensemble, dirijör Peter Holman.